0: demolish kunlarini Samar Ali, Sermazmun va Positive Dot o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11 da Hit FM'da.
1: Seni sevib aytnima topdim.

Football Time. Dusan Badancı Magece. Saat 18'de. Futbol fanatlarını FM 98 GHz. Baş hakem Şirin Gafurova. Baş hami Manol.

Drive Show. Dusan Badanji Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

Showtime. Dushan Badancı Magece. Saat 18'de futbol fanatlarını FM 98 giyigamız. Baş hakem Şirin Gafurova. Baş homi Manol.

0: su boradan. Abrubey
1: Koçada yurdamız hamasından usulamız. Bırken bu zor yürü der yüzün gündüzde kırın. Artık ilham olunca kasal bu kaslar.
2: Toshkent. Bahar. Hit FM.

Dushan Badancı'ma geçe. Saat 10.00'de. Kunlin Mazmulli devamı. Hit Lunch. Umar Bek ve Mohinur Bilen. FM 98'de.